0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: aşkat suba martlat nanadiz ya. Akara kutayz ya arribiz ya. Ay!
1: Radyo Dardimendis Exclusive.
0: Radyo akagena çvalet vena ay. Çigrebo!

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.